Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Ey ya, dendar olvane çeberi merdaini, arira vace ez nya sıftıra, ek teynaman de nazeryam helvat, teynam. Heli vaht teynan ale nazeryam, ariram mnetam çina merdaynıra. Şiyam kılma rozra tipya, sımıtım ağıyı hu, vindum heynı hu. Heya, kamu peser amı kıltara, arira vaci ez nıka, nıka. Ek nuzamat amı on yajuza, saydina teyru tırdı vacik. Kalu belara ber kes tesan nibi, vesan nibi kes cüni kırmancı indirdi. Vılı çöğütini çina yuvahtıra ber, mnetam ariye roa, dendariyam ariye. Arira vaci ezan can ya zerrara, heya. Ez dendari piyu pirbabı huy, vengi klama hinano ez sayiro, heya. Vılım arira lıngane hinon sero, suya hinan ra söyle dana asmi, sodri hinandro ana tica sımanı mı? Mneti hinanu ez, dendare kırmancıyo. Dendaro eke çebere merdaini, şiyam kılma eke nazara tipya, gerek uvacı ezan canya zerrıra. Heya, dede nazeryam,

tam kar havası ha. Gidilmesi zor yerler var gidilmesi gereken. Hadi gülüm, toparlan gidiyoruz. Yaşamak için ölmek sırası bizde. Gitmeden yetişelim gemiye. Çabuk!

0: lastiğine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Tezgah.com'da 11 ile 17 Eylül tarihleri arasında büyük indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 4.95, dana kıyma kilogram 699.95, yumoş ekstra 1440 mililitre 159.95, bingomatik 10 kilogram 399.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Tezgel marketlerde 11-17 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit veya şen piliç tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, yerli karacadağ peynir kilogramı 349 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 4 lira 90 kuruş, domates kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
8: Televizyon.
9: Yukarı çıkmak cesaret ister koçum.
10: Yukarı çıkma hayalleri mi kuruyorsunuz yoksa?
11: O emekli teknik direktör Osman Tuş'tu.
12: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Çılgın Böcekler. Yaşadıkları yeraltı şehrinden sıkılıp meraklarına yenik düşerek yeryüzüne çıkan dört arkadaş hamam böceği iki üniversiteli kızın evine düşer. Yaşadıkları ilk şoku atlattıktan sonra böcekler kızların komşusu olan iki gençle sıcak bir dostluk kurar ve üniversite hayatına karışırlar. Ancak gençlerden birinin böcekleri satmaya kalkışması her şeyi alt üst eder. Dağılan grup gençlerden birinin çektiği videonun yayılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca yeniden bir araya gelir ve kendilerini bir kurtarma operasyonunun içinde bulurlar.
13: Sizi kurtarmaya geldik çocuklar.
14: Yüz karası.
15: Açılın kızlar. Böcekler geliyor.
12: Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Burak Kağan Şimşeker yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Mediha Nurdere, Sıla Keçeci ve Burak Kağan Şimşeker var. İyi seyirler.
16: O böcekler gerçek mi?
17: Evet, gerçekler ve çok ucuza satılıklar.
18: Cinevision.

ne kadınları sevdim, zaten yoktular. Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir, azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir, azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir.

Yalnızlıklarımda elimden tuttular. Uzak fısıltıları içimi ürpertir. Sanki gökyüzünde bir buluttular. Nereye kayboldular şimdi kim bilir. Sanki gökyüzünde bir buluttular.

gelir. Hayır sanmayın ki beni unuttular, hala ara sıra mektupları gelir. Gerçek değildiler, birer umuttular. Eski bir şarkı, belki bir şiir.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikis Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgahkom'da 11 Eylül ile 17 Eylül tarihleri arasında büyük indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369.95. Zeki Baldo Pirinç 5 kilogram 399.95. Demko Domates Salçası 4300 gram 299.95. Pınar Süt 1 litre tam yağlı 59.95. Tezgahkom, grubumuz sizin için.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Radyo Wing.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 11-17 Eylül tarihleri arasında Komili veya sırma ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Pınar süt 1 litre %2,5 yağlı 59 lira 90 kuruş. Ariel matik 7 kilogram dağ esintisi ve renkliler 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
6: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Ving.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Tezgah.com'da 11 ile 17 Eylül tarihleri arasında büyük indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 4.95, dana kıyma kilogram 699.95, yumoş ekstra 1440 mililitre 159.95, bingomatik 10 kilogram 399.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: What happened?
1: Someone hurt my mommy.
0: Who?
1: Me.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dondurmacı. Amerika'nın küçük kasabası Baylenbay'da geçen pastoral bir yaz. Gizemli bir dondurmacının yerel çocuklara ikramlarda bulunmasıyla uğursuz bir hal alır. Başlangıçta zararsız bir jest gibi görünen bu durum kısa sürede ölümcül bir tehdide dönüşür. Dondurmaları yedikten kısa bir süre sonra patlak veren bir dizi rahatsız edici olay kasaba sakinlerinin gündelik yaşamını alt üst eder ve huzurlu kasabayı kaosa sürükler. İkramları yiyen çocuklar ölümcül canavarlara dönüşerek çevresindekilere saldırır. Durum hızla kontrolden çıkarken yaşanan her yeni

0: şiddet olayı ile birlikte kasaba sakinlerinin çaresizliği de giderek artar. Kaygısız bir yazın kabusa dönüşmesi, Balemba'yı çöküşün eşiğine getirir ve sakinlerini akıl almaz bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır.
1: You guys see that weird ice cream man today?
2: What do you mean weird?
1: Like he was following me. Is everyone sick or something?
3: Back to your classrooms.
0: Korku türündeki filmin yönetmenini Eli Roth yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Aaron Millen ve Benjamin Byron Davis var. İyi seyirler.
4: What is going on here? Oh my god!
5: Cinevizyon.
6: Radyo Wave. Radyo Wave.

0: Reklamlar. Tezgel marketlerde 11-17 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit veya şen piliç tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş. Yerli Karacadağ peynir kilogramı 349 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 4 lira 90 kuruş. Domates kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar. Tezgah.com'da 11 Eylül ile 17 Eylül tarihleri arasında büyük indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre 369.95. Zeki Baldo pirinç 5 kilogram 399.95. Demko domates salçası 4300 gram 299.95. Pınar süt 1 litre tam yağlı 59.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radio Wave.

0: Weng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mebyader öncülüğünde farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler için düzenlenen anma programları devam ediyor. Muş'un Malazgirt ilçesinde anma programında konuşan aileler, demokratik cumhuriyetin inşa edilmesini istiyoruz dedi. Eski Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla soruşturma açılan konuşmayla ilgili Binali Yıldırım'ın da şikayetçi olduğu ve tazminat aldığı ortaya çıktı. Demokratik Cumhuriyet ve Barış için 1001 imza metninin imzacılarından Ekrem Eralmaç ile Cevdet Özister, umut hakkı olmadan Türkiye'de kalıcı bir barışı tesis etmek mümkün değildir mesajını verdi. 12 Eylül gecesi 15 ili kapsayan ailem güvence operasyonlarıyla başlayan süreçte Ankara, İzmir, Mersin ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde en az 61 kişi tutuklandı. İstanbul'da operasyonları protesto etmek için Çağlayan Adliyesi önünde yapılmak istenen basın açıklamasına ise polis müdahale etti. 106 kişi gözaltına alındı. Gözaltındakiler bugün adliyeye sevk edilecek. Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildi. Sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım'a yönelik soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 12 yaşından küçük 3 kardeşin 2025 yılında koruyucu anneleri olan AM'nin evinde Abdurrahman Çakmak adlı şahıs tarafından sistematik cinsel tacize maruz bırakıldı. İddianamede hakkında ceza talep edilen failin 3. duruşması Ekim'de görülecek. Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde yaşayan H.T., evli olduğu G.T. ve yanındaki teyzesi R.G.'ye ateşli silahla saldırdı. İstanbul-İzmir otoyolunda 5 otomobil, otobüs ve tırın dahil olduğu trafik kazasında 11 kişi yaralandı. ABD'nin stok beklentisinin 7.1 milyon varil artması Brent petrol için frenleyici oldu. Brent petrolün varil fiyatı tekrar 108 doların altına indi. Suudi Arabistan, Husilere ait İHA'nın Mekke'yi hedef almadığını ancak İHA'nın düşürüldüğünü söyledi. İran'ın Keşm Adası'nda ise patlama sesleri duyuldu. ABD Kongresi Bütçe Ofisi tarafından yayınlanan bir rapora göre, Savunma Bakanlığı İran'la savaş sırasında 1 Ağustos'a kadar yaklaşık 38 milyar dolar harcadı. Savaşın aylık maliyetinin 3 milyar dolar olduğu belirtildi. Geçici Suriye hükümetinin elinde tutuklu bulunan 49 Demokratik Suriye Güçleri üyesi serbest bırakıldı. Gazze'nin kent merkezinde İsrail ordusunun daha önce hedef aldığı ancak yerinden edilmiş ailelerin sığındığı bir binanın çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. 50'si çocuk, 100 kişi de enkaz altında kaldı. Resmi ziyaretler için Çin'e giden İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı ile görüşen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, iki ülkeye mutabakata dönme çağrısı yaptı. ABD Başkan Yardımcısı James David Waynes, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaşın 2 ay içinde tamamen farklı bir aşamaya geçebileceğini öne sürdü. Husilerin ordu sözcüsü Yahya Sare, Suudi Arabistan'a ait bir F-15 uçağını düşürdüklerini açıkladı. New York merkezli yapay zeka laboratuvarı Emergence araştırmacıları, DeepSeek, Anthropic ve Mistral gibi farklı sağlayıcıların modellerini deneysel toplumlar içinde işbirliği yapmaları için test etti. Bazı bölge illerindeki en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 35 derece, Elazığ 32 derece, Mardin 32 derece, Van 25 derece, Urfa 35 derece, Muş 31 derece, Şırnak 31 derece, Batman 36 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 25 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 34 derece. Döviz kurları: Dolar 48.66, Euro 56.20, Gram altın 6770 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: No, Veng, Veng is small.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mebyader öncülüğünde farklı yer ve tarihlerde yaşamını yitirenler için düzenlenen anma programları devam ediyor. Muş'un Malazgirt ilçesinde anma programında konuşan aileler, demokratik cumhuriyetin inşa edilmesini istiyoruz dedi. Eski Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla soruşturma açılan konuşmayla ilgili Binali Yıldırım'ın da şikayetçi olduğu ve tazminat aldığı ortaya çıktı. Demokratik Cumhuriyet ve Barış için 1001 imza metninin imzacılarından Ekrem Eralmaç ile Cevdet Özister, umut hakkı olmadan Türkiye'de kalıcı bir barışı tesis etmek mümkün değildir mesajını verdi. 12 Eylül gecesi 15 ili kapsayan ailem güvence operasyonlarıyla başlayan süreçte Ankara, İzmir, Mersin ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde en az 61 kişi tutuklandı. İstanbul'da operasyonları protesto etmek için Çağlayan Adliyesi önünde yapılmak istenen basın açıklamasına ise polis müdahale etti. 106 kişi gözaltına alındı. Gözaltındakiler bugün adliyeye sevk edilecek. Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildi. Sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım'a yönelik soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 12 yaşından küçük 3 kardeşin 2025 yılında koruyucu anneleri olan AM'nin evinde Abdurrahman Çakmak adlı şahıs tarafından sistematik cinsel tacize maruz bırakıldı. İddianamede hakkında ceza talep edilen failin 3. duruşması Ekim'de görülecek. Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde yaşayan H.T., evli olduğu G.T. ve yanındaki teyzesi R.G.'ye ateşli silahla saldırdı. İstanbul-İzmir otoyolunda 5 otomobil, otobüs ve tırın dahil olduğu trafik kazasında 11 kişi yaralandı. ABD'nin stok beklentisinin 7.1 milyon varil artması Brent petrol için frenleyici oldu. Brent petrolün varil fiyatı tekrar 108 doların altına indi. Suudi Arabistan, Husilere ait İHA'nın Mekke'yi hedef almadığını ancak İHA'nın düşürüldüğünü söyledi. İran'ın Keşm Adası'nda ise patlama sesleri duyuldu. ABD Kongresi Bütçe Ofisi tarafından yayınlanan bir rapora göre, Savunma Bakanlığı İran'la savaş sırasında 1 Ağustos'a kadar yaklaşık 38 milyar dolar harcadı. Savaşın aylık maliyetinin 3 milyar dolar olduğu belirtildi. Geçici Suriye hükümetinin elinde tutuklu bulunan 49 Demokratik Suriye Güçleri üyesi serbest bırakıldı. Gazze'nin kent merkezinde İsrail ordusunun daha önce hedef aldığı ancak yerinden edilmiş ailelerin sığındığı bir binanın çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. 50'si çocuk, 100 kişi de enkaz altında kaldı. Resmi ziyaretler için Çin'e giden İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı ile görüşen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, iki ülkeye mutabakata dönme çağrısı yaptı. ABD Başkan Yardımcısı James David Waynes, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaşın iki ay içinde tamamen farklı bir aşamaya geçebileceğini öne sürdü. Husilerin ordu sözcüsü Yahya Sare, Suudi Arabistan'a ait bir F-15 uçağını düşürdüklerini açıkladı. New York merkezli yapay zeka laboratuvarı Emergence araştırmacıları, DeepSeek, Anthropic ve Mistral gibi farklı sağlayıcıların modellerini deneysel toplumlar içinde işbirliği yapmaları için test etti. Bazı bölge illerindeki en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 35 derece, Elazığ 32 derece, Mardin 32 derece, Van 25 derece, Urfa 35 derece, Muş 31 derece, Şırnak 31 derece, Batman 36 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 25 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 34 derece. Döviz kurları: Dolar 48.66, Euro 56.20, Gram altın 6.770 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
3: Tezgah.com'da 11 ile 17 Eylül tarihleri arasında büyük indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 4.95, dana kıyma kilogram 699.95, yumoş ekstra 1440 mililitre 159.95, bingomatik 10 kilogram 399.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Tezgel marketlerde 11-17 Eylül tarihleri arasında komili veya sırma ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Pınar süt 1 litre %2,5 yağlı 59 lira 90 kuruş. Ariel matik 7 kilogram dağ esintisi ve renkliler 299 lira 90 kuruş. Tezgel market sizin için.
7: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Tezgel marketlerde 11-17 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit veya şen piliç tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, yerli karacadağ peynir kilogramı 349 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 4 lira 90 kuruş, domates kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Kızıma annesinin balı.
6: Az kaldı, çok az kaldı.
5: Henüz bir bakıcımız yok ama olacak.
7: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Seni Tanıyorum. Doğum sonrası yarım kalan sanat hayatına geri dönmek isteyen Funda, sonunda güvenilir bir bakıcı bulduğunda hayatının yeniden düzene gireceğine inanır. Ancak Nazlı adındaki bu gizemli genç kadının gelişi, Funda ve eşi İlker için sadece bir rahatlama değil, aynı zamanda kontrol edilemeyen bir değişimin başlangıcı olacaktır. Başrollerini Elçin Sangı, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı yerli gerilim dizisinde doğum sonrası ressamlığa dönmeye çalışan Funda'nın tekinsiz bakıcı Nazlı ile kesişen hayatı, eşi İlker'le olan evliliğini ve tüm dengeleri alt üst eden karanlık sırları gün yüzüne çıkarıyor. Seni Tanıyorum Netflix'te.
5: Merak ettim. Bir oyun oynayalım mı?
8: Gözlerin ağaç artık.
5: Sen yalan söylediğini düşünüyorsun. Sen söyle. Her şeyi kontrol edebilirim sandım.
0: Cinevizyon. Radyo Wayne.

0: çila dalda zere beri balam zerine Sınku beri bedene beri balam biçil uçar kalne beri bane
1: Sen hoş bir Mehmet Arif Ecziri El hayran dengesi
0: Dengesi Dengi damar çözükçe halkin o Bebe kote kime kani kanabe Hani sınku beri bedene beri balam bir Ezirdik

Isu Daniel. Kecem beri bana mahrabe, el bakti temati.

kivanu berivane guti cebine kedume ki hane kanula kırdı ya şivali cere guti hecete hava kiskana ye berivanana ye teryana ye jinkana heke daika tegu

Aman aman koçeri, aman aman koçeri.

0: Reklamlar.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Tezgahkom'da 11 Eylül ile 17 Eylül tarihleri arasında büyük indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre 369.95. Zeki Baldo pirinç 5 kilogram 399.95. Demko domates salçası 4300 gram 299.95. Pınar süt 1 litre tam yağlı 59.95. Tezgahkom, grubumuz sizin için.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

çölleşen toprak, rüzgara emanet yaprak, solgun anılar, kırık dal ve üzgün kırlar, bir ince gülümsemeyle yiten yoldaşlar, alın terin şenliğini ışıkla karşılamak için müjdele, düş dağında havalandı kuşlar. Ateşte sınandık müjdelesen ey, cümle unutulmuşların hasreti adına, acıdan benzi solmuş ah yoksul halk, müjdele, elbet bademler çiçek açacak.

Mahsa Emini ya da bilinen diğer ismiyle Jina Emini, 22 yaşındaki İranlı bir Kürt kadını. 16 Eylül 2022 tarihinde İran'ın Tahran şehrinde gözaltında bulunduğu sırada şüpheli bir şekilde öldürüldü. Emini'nin polis şiddeti sebebiyle öldürüldüğü iddia edildi. Emini, İran İslam Cumhuriyeti Kolluk Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı olan ve kamuda örtünme kurallarının uygulanmamasını denetleyen ahlak polisi tarafından örtüsünün hükümet standartlarına uygun olmadığı gerekçesiyle tutuklandı. Karakolda yapılan açıklamada kadının karakolda aniden kalp yetmezliği geçirdiği, yere düştüğü ve 2 gün komada kaldıktan sonra öldüğü söylendi. Olayın görgü tanıkları ise kadının dövüldüğünü ve başının bir polis arabasının yan tarafına çarptığını, buna ek olarak sızdırılan tıbbi tetkikler sonucunda beyin kanaması ve inme teşhisi konulduğunu söyledi. Dünyanın dört bir yanından pek çok kişi İran İslam Cumhuriyeti'nde kadına yönelik şiddetin sembolü haline gelen Emini'nin ölümüne tepki gösterdi. Emini'nin ölümünden bu yana İran'da kadınlar ve çocuklar daha büyük baskılarla karşı karşıya. Zorunlu başörtüsü yasaları daha sert uygulanıyor, infazlar artıyor, hak ihlallerinde cezasızlık devam ediyor. Ancak tüm bu baskılara rağmen kadınlar sokakları terk etmiyor ve Jinjiyan Azadi sloganı hala yükselmeye devam ediyor. Coğrafyalar, diller, kültürler farklı olsa da baskının ve şiddetin hedefi hep kadınlar. Ama aynı zamanda direnişin, umudun ve özgürlüğün kaynağı da yine kadınlar. Onlar sokakta, evde, okulda, hapishanelerde, mahkemelerde ve mikrofon başında her gün aynı kelimeleri haykırıyor. Buradayız, varız, susmuyoruz. Bugün Jina Mahsa Emini'nin ölümünün yıl dönümünde sadece onun yasını tutmuyoruz. Onunla başlayan bu mücadelenin bir parçası olmayı, sesini çoğaltmayı, kadınların özgürlük çığlığını büyütmeyi bir görev biliyoruz. İran'da zorunlu başörtüsüne direnen, savaşın ortasında hayatta kalmaya çalışan, dünyada her gün yaşam mücadelesi veren kadınların sesine ses katmak hepimizin tarihsel sorumluluğudur. Kadınlar özgürleşmeden toplumlar özgürleşemez. Şiddet sona ermeden barış sağlanamaz. Bir saç telinden korkanlara karşı Jina hala yaşıyor.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Tezgel marketlerde 11-17 Eylül tarihleri arasında komili veya sırma ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Pınar süt 1 litre %2,5 yağlı 59 lira 90 kuruş. Ariel matik 7 kilogram dağ esintisi ve renkliler 299 lira 90 kuruş. Tezgel market sizin için.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
6: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

En çok ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Biraz da sen ağla.

0: bile hasretim sana bir tek sen.
1: Radyo Wave. Radyo Wave.

0: Kızıma, annesinin balı.
1: Az kaldı, çok az kaldı.
2: Henüz bir bakıcımız yok ama olacak.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Seni Tanıyorum. Doğum sonrası yarım kalan sanat hayatına geri dönmek isteyen Funda, sonunda güvenilir bir bakıcı bulduğunda hayatının yeniden düzene gireceğine inanır. Ancak Nazlı adındaki bu gizemli genç kadının gelişi, Funda ve eşi İlker için sadece bir rahatlama değil, aynı zamanda kontrol edilemeyen bir değişimin başlangıcı olacaktır. Başrollerini Elçin Sangı, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı yerli gerilim dizisinde doğum sonrası ressamlığa dönmeye çalışan Funda'nın tekinsiz bakıcı Nazlı ile kesişen hayatı, eşi İlker'le olan evliliğini ve tüm dengeleri alt üst eden karanlık sırları gün yüzüne çıkarıyor. Seni Tanıyorum Netflix'te.
2: Merak ettim. Bir oyun oynayalım mı?
4: Gözlerin ağaç artık.
5: Size yalan söylediğini mi düşünüyorsun?
2: Sen söyle.
5: Her şeyi kontrol edebilirim sandım.
6: Cinevizyon.
7: Mahsa Emini ya da bilinen diğer ismiyle Jina Emini, 22 yaşındaki İranlı bir Kürt kadını. 16 Eylül 2022 tarihinde İran'ın Tahran şehrinde gözaltında bulunduğu sırada şüpheli bir şekilde öldürüldü. Emini'nin polis şiddeti sebebiyle öldürüldüğü iddia edildi. Emini, İran İslam Cumhuriyeti Kolluk Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı olan ve kamuda örtünme kurallarının uygulanmamasını denetleyen ahlak polisi tarafından örtüsünün hükümet standartlarına uygun olmadığı gerekçesiyle tutuklandı. Karakolda yapılan açıklamada kadının karakolda aniden kalp yetmezliği geçirdiği, yere düştüğü ve 2 gün komada kaldıktan sonra öldüğü söylendi. Olayın görgü tanıkları ise kadının dövüldüğünü ve başının bir polis arabasının yan tarafına çarptığını, buna ek olarak sızdırılan tıbbi tetkikler sonucunda beyin kanaması ve inme teşhisi konulduğunu söyledi. Dünyanın dört bir yanından pek çok kişi İran İslam Cumhuriyeti'nde kadına yönelik şiddetin sembolü haline gelen Emini'nin ölümüne tepki gösterdi. Emini'nin ölümünden bu yana İran'da kadınlar ve çocuklar daha büyük baskılarla karşı karşıya. Zorunlu başörtüsü yasaları daha sert uygulanıyor, infazlar

artıyor, hak ihlallerinde cezasızlık devam ediyor. Ancak tüm bu baskılara rağmen kadınlar sokakları terk etmiyor ve Xinjiang Azadi sloganı hala yükselmeye devam ediyor. Coğrafyalar, diller, kültürler farklı olsa da baskının ve şiddetin hedefi hep kadınlar. Ama aynı zamanda direnişin, umudun ve özgürlüğün kaynağı da yine kadınlar. Onlar sokakta, evde, okulda, hapishanelerde, mahkemelerde ve mikrofon başında her gün aynı kelimeleri haykırıyor. Buradayız, varız, susmuyoruz. Bugün Jina Mahsa Amini'nin ölümünün yıl dönümünde sadece onun yasını tutmuyoruz. Onunla başlayan bu mücadelenin bir parçası olmayı, sesini çoğaltmayı, kadınların özgürlük çığlığını büyütmeyi bir görev biliyoruz. İran'da zorunlu başörtüsüne direnen, savaşın ortasında hayatta kalmaya çalışan, dünyada her gün yaşam mücadelesi veren kadınların sesine ses katmak hepimizin tarihsel sorumluluğudur. Kadınlar özgürleşmeden toplumlar özgürleşemez. Şiddet sona ermeden barış sağlanamaz. Bir saç telinden korkanlara karşı Jina hala yaşıyor.

0: Jinavend anûçeyan tem baş. Li gor agahiyên ji çavkaniyên pê bawer ên dem partiyê hatine girtin, Abdullah Öcalan di hevdîtina dawî de li ser bûyerên Rojava nîqaşên li ser Eleviyan û rewşa Îranê nirxandinên girîng kirine. Abdullah Öcalan bûyerên li Rojava wek provokasyon nirxandiye û aniye ziman ku divê sabotaja li dijî zemîna diyalogê demildest bê rawestandin. İnisiyatifa Yekîtiya Demokratîk bi boneya çaremîn salvegera kuştina jina Emînî daxuyaniyek nivîskî parve kir. Di daxuyaniyê de hat destnîşan kirin ku xwepêşandanên ji ber kuştina jina Emînî li hemû cîhanê deng vedaye û wiha hat gotin. Rejima tepeser a Îranê bi dehan salane di serî de jin û li ser gelê Kurd û li dijî hemû gelên azadî xwest politîkayên zilm û zordariyê bê navber didomîne û hat gotin ku jin di rojhilata navîn de çiruska azadî û demokrasiye ne. Di salvegera çaremîn a kuştina jina Emînî de ku li paytexta Îran Tehranê ji aliyê polîsên ehlaqê ve hate qetil kirin, komek aktivîst Serdana Goristana wê ya li Seqizê kir. Aktivîstan li pêşiya Goristanê balonên bi navê jina Emînî û nivîsa Jin Jiyan Azadî firandin. Di salvegera çaremîn a qetilkirina jina Emînî de platforma Jina jî diyar kir ku serhildana Jin Jiyan Azadî şoreşeke civakî û siyasî ye ku sînorên Îranê derbas kiriye û bang li hemû jin û gelên azadî xwest kir ku xurtkirina tekoşînê bidomîne. PVB-rîn xwecî yên Demokratîk a Dem Partiyê diyar kir ku Emîn Ay weke hevşaredarê bajarê mezin a Amedê hatiye peywirdar kirin. Mamosteyê zimangeh derê Serdar Îke ku behsa giringiya perwerdehiya bi zimanê dayîkê kir, da zanîn ku pirzimanî dewlemendiyeke vî welatî ye û wiha got heke pirzimanê neyê hezkirin û qebûl kirin, demokrasî jî pêş nakeve. Di çerçeveya lêpirsîna Gulîstan Doku de derheqê du gumanbarên din de biryara girtinê hate dayîn. Danîşîna sêyemîn a doza derbarê îstîsmarkirina zayendî ya sê zarokên di biniya 12 salî de ji aliyê kesê bi navê Abdurrahman Çeve li navçe Rezan a Amedê ji bo 16 cotmehê hat diyar kirin. Ev îstîsmar piştî ku zarokên ku bavê wan girtiye û dayîka wan jî vefat kiriye, bûyerê ji dayîka xwe ya hevîşîner Amere gotin derket holê. Li gundê Çixsê yê navçeya Pasur a Amedê şînîn ku 42 rojin li dijî projeya gesê ya têxwestin li Çixsê bê çêkirin nöbetê digirin, gotin em gesê qebûl nakin, em ê xwedî li xwezaya xwe derkevin û li dijî vê rabin. DFG de Musa Anter di 34-mîn salvegera kuştina wî de li cihê ku lê hatiye kuştin û li ser gora wî bibîr bîne. Nûnerê Nijdiya Ewlehî û Tendurustiya Kar ya Stambolê Gökhan Turan ji ber Penceşêrê jiyana xwe ji dest da. Mazlûm Abdî bi malbatên ku di girtîgeha Kobanê de jiyana xwe ji destan re hevdîtin pêk anî û destnîşan kir ku ji bo derxistina rastiya bûyerê komîtiyeke taybet a lêpirsînê hatiye ava kirin û dê berpirsyarên bûyerê werin ceza kirin. Di çerçeveya greva giştî ya ji ber qetilkirina jina Emînî hatiye dest pê kirin li Seqis, Mahabad, Şîno, Şehriyar, Piranşar, Merîwan, Dîvandere, Bokan, Senendeç û Kirmanşarê dikandar dikanên xwe venekirin. Çar girtiyên siyasî yên Kurd ragihandin ku ew ê di salvegera çaremîn a qetilkirina jina Emînî û dest pê kirina serhildana Jin Jiyan Azadî de ji bo pişkiriya greva giştî dest bi greva birçîbûnê bikin. Di çerçeveya parastin û pêşxistina zimanê Kurdî de li bajarê Qamişloyê bi duruşima ji bo zimanê me, ji bo pêşeroja me kona çalekiyê hat vekirin. Husiyên li Yemenê ragihandin ku wan balafireke şer a Efaz'de a Arabistana Suîdî li ser vîlayeta Maribê xistine. Di encama tebiqîna Kana Zêr a li Sûdanê herikêm 6 kes jiyana xwe ji dest dan û dehan karker jî dibin axê daman. Xebatên rizgarkirin û lêgerînê hîjî berdewam dikin. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin tu xweşiyê de. Thank you.
1: reklamlar.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Tezgah.com'da 11 ile 17 Eylül tarihleri arasında büyük indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 4.95, dana kıyma kilogram 699.95, yumoş ekstra 1440 mililitre 159.95, bingomatik 10 kilogram 399.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
4: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
6: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: Su varsa hayat var, umut var, gelecek var. Tarihten mühendisliğe, altyapıdan geleceğe uzanan suyun değerini ve yaşamımıza kattıklarını konuşacağımız Suyun İzinde programı Diski'nin katkılarıyla her çarşamba saat 17'de Veng Radyo'da.
9: Bu bir yeniden iletimdir.
8: Suyun İzinde programı başlıyor.

0: dinleyenler. Ben Arif Bulut. Veng Radyo ve Diski Genel Müdürlüğü'nün işbirliğiyle hazırlanan Suyun İzinde programıyla tekrardan karşınızdayız. Değerli dinleyenler, biliyorsunuz Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi bünyesinde 12 daire başkanıyla birlikte kentin hem içme suyunu hem atık suyunun yönetimini sağlıyor ve geleceğe yönelik de yatırımlarını planlıyor. Buna yönelik programları var. Önceki bölümlerde suyun nereden geldiğini ve nasıl bir süreçten geçtiğini konuşmuştuk. Bugün ise evimizden akan, musluktan akan suyun nereye gittiğini ve nasıl bir süreçten geçtiğini konuşacağız. Ve bu da Diski Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı görevine giriyor, görev kapsamına giriyor. Bugün de stüdyoda konuğum Diski Kanalizasyon Dairesi Başkanı Abdullah Kayan. Ama öncelikle şunu belirtelim, programımızın başında Suyun İzinde programın saati 17 olarak belirtilmişti. Kış saati uygulamasından dolayı bu programın saatini 16'ya aldık. Bundan sonra her çarşamba saat 16'da birlikte olacağız diyelim ve konuma dönüyorum. Sayın Kayan, Suyun İzinde programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Arif Bey, dinleyicilerimize de merhaba.
0: Şimdi demin girişte de bahsettim. Evet, Diski yönetim organizasyonuyla kentin gerçekten yaşam kaynağını yönetiyor. Ve siz de bu yönetim organizasyonunda kanalizasyon dairesi başkanı olarak görevinizi yürütüyorsunuz. Şunu sormak istiyorum. Siz kanalizasyon dairesi olarak bu yönetim organizasyonunda bu kentte tam olarak ne yapıyorsunuz?
1: Evet, Kanal Daire Başkanlığı olarak temel görevimiz evsel ve mevzuata uygun diğer atık suların güvenli şekilde toplanması, kanalizasyon şebekesiyle taşıma sistemidir bu. Şimdi 24 saat çalışan bir hattımız vardır ve bu hattın bakım, temizliği, arızalara müdahale, rögar kontrolleri, kamera görüntüleme, bağlantılar değerlendirme, gerekli yenilikler, çalışmalar görevlerimizin arasındadır. Bu vidanjörler, kombine, kanal açma, kanal görüntüleme bunlara dahildir. Şimdi aslında kısaca belirtmek gerekiyorsa gelen atık suyu kanal sistemine, kanal sisteminden arıtma sistemine, arıtma tesisine, arıtma tesisinden de mevzuata uygun deşarj etme. Bu kanal sistemiyle alakalı. Yağmur suyu ise yağmur suyu sistemi alıcı ortam. Dere ortamları dediğimiz nokta. Yani kısaca bu sistemimiz. Biz bu görevin arasındayız. Atık suyuyla arıtma tesisinin arasındaki görev sorumluluklarımız bahsettiğimiz
0: konuda. Evet, yani hem atık su bir de yağmur su da sizin göreviniz kapsamında.
1: İşletmesine bakıyoruz. Evet, evet, doğrudur.
0: Yani bu sonuçta bir akarın olması gerekiyor. Şimdi bu noktada bu atık su hangi hatlardan geçiyor? Bunların uzunluğu ne kadar? Hem kanalizasyon hem de yağmur suyu hatlarına ilişkin mesela bir bilgi verirseniz dinleyenlerimiz için.
1: Tabii ki.
0: Yani bunun uzunluğu ne kadar? Kapasitemiz ne?
1: Ya mevcutta uzunluğumuz yaklaşık olarak atık su hatları için 1.130.000. Yağmur suyu hatlarımız da 458.000.
0: Bu kanalizasyon için 1 milyon.
1: Evet, 1.138.000 olan atık su kanalizasyon hattı. Yağmur suyu hattımız da 458.766 metre. Bunların dışında da şu an çalışmalarımız devam ediyor. 2 yıl boyunca devam ediyor. Bir yatırım inşaat daire başkanı şu an mevcutta yaptı. Yeni yapılaşmanın olduğu yerlerde yaklaşık 115 kilometre muhtelif çaplarda yağmur suyu hattı ve kanalizasyon hatları yapıyor ve imalatlar devam ediyor. Kanal daire başkanları olarak da biz hem kırsalda hem merkeze yaklaşık bir 100 kilometre imalat yaptık.
0: Tabii 100 kilometre dediniz, bu imalatı ne zaman yaptınız?
1: 2 yıl içerisinde.
0: 2 yıl içerisinde
1: kanal daire başkanı ve yaklaşık 1 milyon metreye yakın da muhtelif çaplarda temizlik yaptık. Borularda temizlik yaptık. Şimdi Diyarbakır'ın büyüyen nüfusu nedeniyle altyapı ihtiyacı sürekli değiştiğinden dolayı burada yalnızca toplam hat uzunluğu değil aslında. Hatların çapı, yaşı, kapasitesi, nüfus yoğunluğu ve gelecekteki yapılaşmaya bakıyoruz biz. Hedefimiz sadece hat uzunluğu artırmak değil, doğru yerde yeterli kapasiteli ve uzun ömürlü altyapı oluşturmak. Asıl hedefimiz bu.
0: Evet, peki yani şimdi şeyi de sorayım, bu kanalizasyonun sağlıklı çalışması Yani bir kent için, Diyarbakır için neden bu kadar önemli?
1: Şimdi kanalizasyon altyapısı halk sağlığı ve çevre açısından çok önemli bir şey. Atık suyun kontrolsüz çevreye bırakması hem kirliliğe hem de sağlık riskine yol açacaktır. Sağlıklı çalışan bir sistemin atık suya, arıtma tesisine göndermemiz, yani bunu sürekli 24 saat içerisinde toplayıp arıtma tesisine göndermemiz lazım ki çevreye, ekolojiye zarar vermesin.
0: Yani aslında siz kentin, evet, kenti bir kirli atık sudan koruyorsunuz, evet, ve bunu sürekli rutin olarak kendi, evet, hatlarınızdan, evet, arıtma tesisine,
1: evet,
0: iletiyorsunuz.
1: İletiyoruz.
0: Burada şunu da sorayım, yani bunları yaparken aslında sürekli bir çalışma hali söz konusu, evet, sizin daire başkanlığınız bünyesinde ve belli bir personel sayınız da var. Şimdi insanlar merak ediyor olabilir, yani DİSKİ normal günlük hayatta insanların göremediği, ama DİSKİ'nin sahada yaptığı çalışmalara dair bize biraz bilgi verebilir, evet, misiniz? Yani ne yapıyorsunuz günlük olarak?
1: Günlük olarak ben size söyleyeyim. Şimdi 24 saat çalışan bir hat olduğu için bize gece vardiyaları da vardır. Bunların normal periyodik hat temizliği ve kontrolü yapmak zorundayız. Röger bakımları, tıkanıklara müdahale, kamera görüntüleme ve arıza tespitleri sürekli yürüttüğümüz bir çalışmadır. Hani vatandaşın görmediği çalışma aslında biz geceleri de şeydeyiz, hatların temizliklerini yapıyoruz. Hem trafik akışı az olduğundan dolayı, hem iş güvenliğini daha rahat aldığımızdan dolayı geceleri daha da rahat çalışabiliyoruz. Yani periyodik olarak
0: 24 saat.
1: Kesinlikle 24 saat çalışıyoruz yani.
0: 24 saat. Peki Diyarbakır'da bir çalışma yürütüyorsunuz. Tabii bu çalışmayı yürütürken de bazı durumlarla karşılaşıyoruz. Şunu sorayım, mesela Diyarbakır'da en çok hangi kanalizasyon sorunlarıyla karşılaşıyorsunuz bu işi yaparken?
1: Aslında tıkanıklık diyebiliriz. Vatandaşların kullandığı lavabolarda, WC'lerde atıklardan bahsedeyim size. Bunlar tıkanıklıklardan dolayı taşmalar geliyor ve eskiyen çöken hatlardan bahsediyoruz. Yanlış bağlantılar oluyor. Bazı bölgelerde tabii ki de kapasite yetersizliği de, bununla da karşılaşıyoruz, ama kırsal alanlarda özellikle hayvansal atıklardan, gübrelerden dolayı kanal hattına bağlıyorlar bazen. Onlardan ciddi tıkanmalar meydana geliyor ve temizlikte zorlanıyoruz.
0: Yani evet, hem hatı yoruyor, hem, evet, de günlük olarak aslında DİSKİ'nin, evet, çalışma performansını da etkiliyor. Yani o yerle uğraşmak zorunda, evet, kalıyor. Burada şunu sormak istiyorum. Yani atılan atıklardan bahsettiniz evlerde. İşte hayvansal atıklardan bahsettiniz. Şimdi insanlar tabii buna yönelik bir yerde bir tıkanıklık söz konusu olduğunda ya da bir sorun olduğunda yurttaşlar bunu size bildiriyor. Evet. Bu gelen bildirimlerde en çok hangi sorunlarla karşılaşıyorsunuz?
1: Aslında kanalizasyon tıkanıklıkları diyebiliriz. Yani bizim yolladığımız kombinelerle, itici basınçlı olan, su basınçlı olan tıkanıklarla karşı karşıya geliriz. Ve bunun sebebiyle birlikte taşmalar oluyor, geri tepmeler oluyor. Bunlarla karşılaşıyoruz. Rogar problemlerimiz oluyor, kapaklarımız oluyor. Kötü koku yayılmalara sebep oluyor. Ve yağışlı havalarda yağmur suyu birikintileri. Bu tür sorunlarla çok fazla karşılaşıyoruz. Yani
0: aslında şunu diyebilir miyiz, yani talepte bulunan yurttaş aslında o sisteme bir müdahalesi oluyor, evet, mu? Yani kendi günlük alışkanlıklarını değiştirme noktasında da biraz belki, evet, bir şeyler aktarabilirsiniz.
1: Ya şimdi günlük şeyleri tabii ben ilerleyen şeylerde onları söyleyeceğim, hani kullanılan atıklardan,
0: yani insanlar,
1: beslenme alışkanlıklardan, bunlardan dolayı söyleyeyim. Aslında doğaya verdiğimiz, yani insan kendi eliyle doğa veriyor ve karşılığında geri geliyor. Biz yani o atıkları bıraktığımız yerlerde aslında bir sistemde kaybolmuyor. Sistemin içerisinde kalıyor. O sistemi biz yeniden temizlemek ve o altyapının ömrünü uzatmaya çalışıyoruz.
0: Belki farkında olmadan kendi elimizle bırakmamamız gereken, evet, bir atığı, evet, biz o kanalizasyon giderine bıraktığımızda yarın öbür gün bir tıkanıkla ya da bir sorunla karşılaştığımızda bu sefer tekrar kendi elimizde bildirimde de bulunuyoruz. Evet, aslında böyle bir sorun çıktı ama gelin bunu bir çözün diye
1: tabii,
0: bir bildirimde.
1: Yani vatandaşları insan... da birbirinden ayırmak gerekiyor. Şimdi bazı her kırsalda hayvan besleyip ya da her bireyler o şekilde değil. Tabii ki bilinçli duyarlı vatandaşlarımız var. Hani biz burada aslında tüm vatandaşlara bir mesaj vermek istiyoruz. Yani bu WC, tuvaletler, giderler aslında gider dediğimiz şey bir yere gitmiyor aslında. Sistemde dahil kalıyor. Yani bacalarımıza sürekli temizlemek zorunda kalıyoruz onları.
0: Evet. Yani aslında bir işi yaptığımızda o işle ilgili mutlaka bazı sorunlarla karşılaşıyoruz. Şimdi tıkanıklık sorun giderme noktasında sizin de çalışmalarınız var zaten. Bunu 24 saat esaslı yürütüyorsunuz. Bu sorunlarla birlikte şunu sorayım. Hangi bölgelerde kanalizasyon altyapısını yenileme ihtiyacı duyuyorsunuz ya da kanalizasyon altyapısı yenilenme ihtiyacı duyuyor? Hangi bölgelerde?
1: Aslında eski yapılaşmanın bulunduğu yerler, hatların artık ekonomik ömrünü doldurduğu ve sık arıza yaşanan bölgeler, yenileme ihtiyacı daha fazla. Tabii bunların da konumlarını alıyoruz, koordinatlarını alıyoruz, hangi bölge, hangi mahal. Tabii hızla gelişen bölgelerde ise kapasiteyi değerlendiriyoruz. Önceliklerimiz bizim aslında hat yaşı, arıza sıklığı, kapasite ve nüfus artışıyla birlikte ele alıyoruz bunları.
0: Yani diyelim ki kullanım ömrünü doldurdu ya da işte sık arıza yaşanan bir bölgede bulunan bir dinleyicimiz kendi sokağında kanalizasyon taşması gördü. İlk olarak... ne yapmalı? Nasıl bir yönteme başvuru?
1: Alo 153'ten ihbar edebilir, dilekçe verebilir. Yani aslında dilekçeler biraz uzun süreli şey olduğundan dolayı daha çok bu işlem bireysel işlemlerde, dilekçelerde. Ama Alo 153 hatlarında bu şeyi ararsa direkt önlem alabiliyoruz orada. Neden önlem almamız gerekiyor? Çünkü atık suyla temas edilmemeli. Atık su bulaşıcı hastalıkların olduğu bir brucella, tifo, bu tür benzeri yani çocuklara yaygın bulaşabilecek bir hastalık olduğundan dolayı uzak durmalı. Direkt Alo 153'i ararsa biz oradan direkt müdahale edebiliriz. En kısa sürede diskiye bildirirse.
0: Evet, işte burada mesela gördü, diskiye bu bildirimde bulundu. Diskiye ulaştıktan sonra sizin ekipleriniz nasıl harekete geçiyor?
1: Başvuru niteliğini ilk başta değerlendiriyoruz. Yani orada uygun ekip ve araç sahaya. Ya aslında niteliği bilmemiz gerekiyor.
0: Yani uygun ekip ve araç dediğiniz?
1: Aslında şimdi bazı kullandığımız araçlar itici, bazıları emici, vakumlu dediğimiz şeyler. Yani orada bir eğer şey birikintisi varsa onu vidanjörle müdahale ediyoruz. Eğer tıkanıklık varsa kombine dediğimiz itici, kuka dediğimiz araçları gönderiyoruz. Ve şefliklerimiz ayrı. Her şefliklerin kendine göre şeyleri vardır, görevlendirmeleri vardır. Bu açıdan söyleyeyim. Uygun şeyi bulmak, analiz edip aynı anda da kısa sürede cevap vermektir asıl şeyimiz. Sorun daha kapsamlıysa, yani baktığımız yerde mesela kapsamlıysa, hızlı bildirimi yaptığı zaman ekibe hızlı bir şekilde kısa sürede hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü atık su tehlikeli. Çevre kirliliği yaratıyor ve risk oluşturuyor. O açıdan diskeye hemen bildirirse müdahale etme şansımız daha, zamanımızı daha kısa tutabiliriz.
0: Yani ekip sadece bildirilen yere mi müdahale ediyor, yoksa sorunun kaynağını da araştırıyor mu?
1: Sorunun kaynağı aslında, biz tabii ki de sorunun kaynağını bulmak istiyoruz. Çünkü sıklıkla arızalan bir bölge ise, yani şimdi biz oradaki müdahalemiz geçici çözüm olabilir. Tıkanıklığı açtık, geçici çözüm olabilir. Ama ilerleyen aylarda da ilerleyen günlerde bu sorun tekrar ediyorsa bu hattın devamını biz kontrol ediyoruz. İki baca arası, üç baca arası tüm bacalar açılıyor ve orada problemin temel nedenini biz belirlemeye çalışıyoruz. Onu belirlersek ona göre müdahale yöntemlerimiz değişiyor tabii ki de.
0: Yani bu sorun tekrar ettiğinde farklı bir çözüm buluyorsunuz. Peki bu arızaya yönelik o tespit çalışmanızdan da biraz bahsedebilir misin? Mesela nasıl bir inceleme yapıyorsunuz?
1: Tabii ki de. Şimdi kamera görüntüleme araçlarımız var, robotlarımız var. Bunları bacalardan, muayene bacası, rögar bacalarından aşağı indir boruları tespit ediyoruz. Bu borularda çökme, kırılma, deformasyon, aşınma dediğimiz zamanla hızdan dolayı, atık suyun akış hızından dolayı deforme oluyorlar bunlar. Ve içerisindeki kimyasal şeylerden dolayı, bazı evsel atık sulardan dolayı deforme oluyor. Bu benzeri problemleri araştırıyoruz. Gerekirse onarım, gerekirse yenileme ve kapasite artımıyla sorunu çözüyoruz yani.
0: Yani kamerayla bunları görebiliyor
1: görebiliyoruz.
0: Musun?
1: Görebiliyoruz. Bir de bu kameradan... Metraj da alıyor. Kamera her gittiği yerde metraj da alıyor. Nokta kazı da. Bazen tamamını kazmaya gerek kalmıyor. Kamera görüntüleme nokta kazıyla fazla tahribat etmeden o noktayı değiştirebiliyoruz.
0: Yani kamerayı arızanın olduğu hat tın güzergahında kamerayla izleme yapıyorsunuz.
1: Evet.
0: Eğer sorun sadece o noktaya aitse orada
1: nokta kazı yapıyoruz.
0: Nokta kazı
1: evet,
0: yapıyorsunuz.
1: Nokta kazı yapıyoruz.
0: Peki hat kırılma veya çökme varsa bu kazıyı her zaman yapıyor musunuz?
1: Hayır, müdahale yöntemi dediğim gibi hasarın türüne göre, boyutuna, hattın ve çapına, hani konumuna göre belirliyoruz orada. Bazı durumlarda noktasal onarım yeterli oluyor yani. Bazı durumlarda ise hatın yenilemesi tamamı değiştirmemiz gerekiyor. Daha önce de bahsettiğim gibi hatın yaşı önemli, hatın kapasitesi önemli orada. Yani boru deforme olmuşsa hatın tamamını değiştiriyoruz yani.
0: Sayın Kayan, yani şimdi şey de var, mesela biz kentte dinleyicilerimiz de hepimiz karşılaşıyoruz. Mesela yağmur yağdıktan sonra sokaklarda su birikiyor. Su birikintisiyle karşılaşıyoruz. Siz ızgara hattın temizliğinden de bahsettiniz,
1: evet.
0: Görüntülemeden de bahsettiniz.
1: Evet.
0: Peki bu hattı kamerayla temiz olarak siz görüyorsunuz bazı
1: tabii
0: hatları.
1: Evet.
0: Ama bu taşkınlık, bu su birikintisi neden oluyor? Yani bu sorun...
1: Yani aslında su birikmesi sadece ızgara tıkanıklığına yani bir sebep değil. Orada yağışın şiddeti önemli. Kısa sürede debi bir anda artabiliyor. Yağmur suyu için konuşuruz tabii. Yolun eğimi olabiliyor. Zamanla yollarda çökme olabiliyor. Yani ızgara yukarıda kalabiliyor. Kod farkından dolayı yukarıda kalabiliyor. Şimdi bölgenin topografyası önemli. Hattın kapasitesi, ana hat, toplayıcı dediğimiz hattın kapasitesi. Biz bacaların kapaklarını açtığımızda bir şişme olduysa yani o hattın tamamı dolmuştur. Yani kapasitesini arttırmıştır ya. Ya da ızgaraların giriş ve çıkış noktalarına bakıyoruz. Orada bir tıkanma var mı yok mu? Onların kontrolünü sağlıyoruz. Yani sadece ızgara yeterli olmuyor. Yani sayısını artırmakla yeterli olmuyor. Yani.
0: Tabii yılın 12 ayında sürekli çalışıyorsunuz. Hı-hı. Ama bir dönem geliyor. Demin bahsettik. Yaşlı bir dönem geliyor. Bu dönemde sizin sahadaki pozisyonunuz nasıl oluyor? Mesela önümüzde bir yağışlı mevsime gireceğiz.
1: Evet.
0: Burada siz sahada nasıl bir çalışma yapıyorsunuz?
1: Biz sahada aslında yani şimdi saha kontrolü yapıyoruz. Aslında yağışın başlangıç ve bitiş noktalarında hangi bölgelerde, hangi konumda, nerede su birikintisi varsa o bölgeyi biz tespit ediyoruz. Aslında elimizde bir envanter var. Daha önce örneğini de verebilirim size. Ceylan AVM önünde Yeni Halk Kavşağı'nda, Köprülü Kavşak'ta bir çalışma yürüttük. Orada yıllardır sürekli su birikiyordu. Çanak olan yerden.
0: Özür diliyorum. Bu çoğu zaman sosyal medyada da karşımıza geliyordu.
1: Evet.
0: Ceylanlardaki
1: evet,
0: su taşkını.
1: Evet,
0: sanırsam bu alan Karayolları Genel Müdürlüğü'nün
1: evet, ortak
0: hizmet alanında.
1: Hizmet alanı, doğrudur.
0: Siz burada bir ortaklaştınız mı?
1: Ortak bir çalışma yürüttük burada. Ortak çalışma yürüttüğümüz zaman bu hem kazı izinlerimizi Aykuma'dan hem Büyükşehir Belediyesi'nden kazı izinlerimizi aldık. Hem de karayollarıyla birlikte hareket ettik. Şimdi o bölgede de çökmeler yaşanmıştı. Aynı kamera görüntü işte burada devreye girdi. Robot dediğimiz şey burada devreye girdi. Görüntü aldığımızda karayolların olduğu bölgede ışıklardan geçtikten sonra Köprülü Kavşağı'nın üzerinde çökme yaşanmıştı. Ve bu çökmeyi tespit ettikten sonra burada noktasal kazı mı yoksa iki baca arasında kaynaklı bir durum mu olduğunu tespit ettik ve baktık ki bu sadece bir noktasal kazı değil aslında. Yani tamamından bir çökme yaşanmıştı. Burada borunun hem çapı hem borunun cinsi tamamını değiştirerek yeniden bir çalışma yaparak oradaki yağmur suyunu uzaklaştırdık yani.
0: Peki o sorun, o noktada tekrar sorun yaşanabilir mi? Yani diyelim ki yağışlar oldu, gene Ceylan AVM'nin önünde bir su birikintisi birikintisiyle karşılaşıldı. Bu olabilir mi?
1: Yani olmayacak şey değildir. Tabii ki de olabilir ama böyle bir şey olabilir. Sağlıklı bir şekilde çalışacaktır. Daha önce de bahsettiğim gibi 30 yılda bir taşkın olursa o bir afet durumu olabilir. O ayrı bir konu.
0: Yoğun ama, aşırı yük.
1: Evet ama sadece normal geçen sene yaşadığımız aynı şeyi yaşamayız yani. Bir de yani trafiğe engel olabilecek, insan güvenliğini, insan can güvenliğini tehlikeye sokabilecek bir durum yaşamayacağız yani orada.
0: Çalışmayı bitirdiniz sanırım.
1: Bitirdik, çalışmayı bitirdik. Şu an bazı noktalarda da temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü boruların tamamı dolmuştu yani, malzemelerin dolmuştu.
0: Evet. Ya aslında bir de şey de var yani, bu işin bir yurttaş kısmı da var. Yani sonuçta kanalizasyon dairesi gerçekten bu siz de bahsettiniz. Kentin hem sağlığı hem çevre sağlığını hem de insan sağlığını önceleyen bir noktada çalışmalarını yürütüyor. Ama burada yurttaşlara da yani dinleyicilere de bazı mesajları vermek gerekiyor. Mesela evet. Diyelim ki bir kırık veya kayıp bir rogar kapağı gören yurttaş ne yapmalı? Yani baktı ki orada bir kanalizasyon hattı var ama kapağı yok ya da işte kapağı kırık. Evet. Ne yapmalı?
1: Ya aslında en büyük sorun yaşadığımız noktalardan biri de şimdi baca sayısı, kapak sayısı çok fazla. Şehir merkezi 2 milyon. Bunun 50 bin üzerinde kapak şeyimiz var. Tabii bunlar deforme oluyor. Çevresi boşalabiliyor, kırılabiliyor. Pim yerinden kırılabiliyor. Ağır tonajların geçmesiyle zamanla aşınmalar meydana gelebiliyor. Yani burada bizim asıl şeyimiz kısa sürede bir arıza varsa, bir kırık varsa diskiye bildirmeleri. Çünkü burada bir can güvenliği ve trafik güvenliği açısından söylüyorum. Çünkü trafik akışının fazla olduğu noktalarda bunlar genelde oluyor. Özellikle hani ben dedim yağ güvenliği açısından hızla bildirmeleri bizim için önemli. Ama ekiplerimiz gerekli güvenlik tedbirlerini, iş güvenliklerini hemen alıyorlar. Orada dubalarla, ilk yardımlarla trafik akışını sağladığı gibi kapağın onarım ve yenilenmesini gerçekleştiriyorlar yani.
0: Biliyorsunuz yeni binalar da inşa ediliyor. Bu yapılan yeni binalarda kanalizasyon bağlantısı yapılırken siz yani diski olarak nelere bakıyorsunuz?
1: Şimdi biz bağlantı noktalarına bakıyoruz, kota bakıyoruz, boru çapına bakıyoruz, eğimlerine bakıyoruz, bağlantı şekline bakıyoruz ve mevcut şebekenin kapasitesini değerlendiriyoruz. Amaç bağlantının hem binanın hem de mevcut şebekenin aslında teknik olarak güvenli, sağlıklı olarak çalışmasıdır sistemin. Bir de yağmur suyuyla ayrık sistem dedik. Aslında ben başta da size söyledim ya, yağmur suyu nasıl çalışıyor, kanal nasıl çalışıyor, başta da söylediğim sistem birbirinden ayrık sistem olması gerekiyor. Özellikle yağmur suyu hatlarımızın, çatılardan ve sitelerden gelen hatlarımızın aynı parsel üzerinde olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Peki bu ayrı olması gerekiyor diyorsunuz da, o Diyarbakır'ın merkezi için söylüyorum. Hem yağmur suyu hem kanalizasyon şebeke hatlarına ilişkin buna dikkat ediliyor mu? Ya da siz bunu nasıl yönetiyorsunuz? Nasıl kontrol ediyorsunuz?
1: Tabii ki de yeni yapılan yapılarda bunlar geliyorlar. Ruhsat alabilmesi için bize başvuru yapıyorlar. Biz iki durum belgesi veriyoruz. Biri kanal durum belgesi, biri ise yağmur durum belgesi. Ayrık sistemin olan yerlerde yağmur suyu hattı kanaldan ayrı olması lazım. İkisinin de bağlantı şeyleri farklı yani. Biz bunlara dikkat ediyoruz. Evet, daha önceden yapılanlar var. Aynı parsel üzerinde yapılanlar var. Biz bunları ayırıyoruz birbirinden. Özellikle çatı sularından gelen, sitelerden gelen, bahçelerden gelen, drenajlardan gelen suyun yüzeysel olması bizim açımızdan daha önemli. Çünkü aşırı bir yağışta bizim kanalizasyon hatlarımıza kapakların atması an meselesi yani. Onu söyleyebiliriz yani.
0: Peki demin ki soruma verdiğiniz cevapta kod ifadesini kullandınız. Bu kod meselesi neden bu kadar önemli?
1: Şimdi bizim
0: ya da önemli mi?
1: Evet, tabii ki de önemli. Kanalizasyon sistemi bizim genelde cazibeyle, kendi akışıyla, yani bizim terfiyatlarımız da var. Doğrudur. Bazı noktalarda terfiyat iletim sistemlerinde olması gerekiyor. Çünkü arıtma tesisine taşınması lazım terfilerle. Çünkü topografik yapısı farklı Diyarbakır'ın bazı bölgelerinde ama mümkün mertebede biz bina ile kanalizasyon hatlarının kodlarının uyumlu olmasını gerektiriyor. Uygun kod ve eğim sağlanmazsa atık su güvenli şekilde bertaraf edemeyiz. Yani sisteme dahil edemeyiz o açıdan.
0: Peki diyelim kanalizasyon hattı olmayan bir yerde yaşayan yurttaşlar yeni bir hat talep ediyor mu ya da edebilir mi ya da bu süreç nasıl işliyor?
1: Ya bu süreç şimdi yurttaşın kendi bağlantı şeyleri olduğunu, hani bu bireysel olabilir, muhtar tarafından verilebilir, kırsal taraflarında. Şimdi bununla ilgili vatandaşlarımız tabii ki de altyapı talebinde bunun. Bu taleplerin tabii yapılması, hani karşılanması, şimdi o durumun imar durumuna bağlı. Yol ağlarımız açıksa, orada uygulama imar planı yapılmışsa ya da terkinler falan varsa, orada işgal falan yoksa, yapılaşmadan bahsettiğim noktadan, mevcut altyapı ve teknik yapılabilirlik açısından biz inceliyoruz. Bunların bir etüt ve projesi yapılıyor. Yani ihtiyaç ve önceliğe göre, artık ihtiyaç ve öncelik aciliyet gerektiren bir sıralama gerçekleşir. Bunu da yatırım programına alıyoruz. Ve bu yatırım programında da biz teklifi kendi genel müdürlüğümüze, yatırım inşaat daire başkanlığına, büyük ölçekli olduğu için tabii biz küçük ölçekli, kanal daire başkanlığı küçük ölçekli olan.
0: Tam da bana, burada şunu sorayım, yani Diyarbakır büyüyor. Yeni yapılaşma ve nüfus artışı kanalizasyon yatırımlarında nasıl hesaba katılıyor?
1: Ya şimdi planlamamız bizim yalnızca hani bugünkü nüfus değil, gelecekteki nüfus ve yapılaşmayı da, yani ona da bakıyoruz. Özellikle ana kolektör, büyük çaplarda hatlarda kapasite hesabı, hani yapılırken gelecekteki ihtiyaca bir an dikkate alıyoruz. Böylece altyapının yapılaşmanın gerisinde kalmaması. Şimdi bazı yerlerde bunu yaşıyoruz. Bazen yapılaşma oluyor, altyapı ve yol, hani bununla karşılaştığımız noktalardır. Ama bunu da yatırım inşaat hemen o bölgelerde bağlantılarını ve imalatlarını yapıyor.
0: Tabii programda da belirttik zaten. Diski Genel Müdürlüğü'nün 13 daire başkanlığı var ve hepsi bu kent. Evet. Bu kentin su ve atık su yönetiminde ciddi önemli işler yapıyor.
1: Gerekli bilgileri onlar verecektir.
0: Önümüzdeki programlarda zaten kendilerini de konuk olarak alacağız. Peki kanalizasyon hattı olmayan yerlerde, diyelim ki bir kırsal köyü düşünelim ya da işte uzak kanalizasyon şebeke hattından çok uzak bir yerde bulunan bir yerleşim yerini düşünelim.
1: Evet.
0: Buralara yönelik kanalizasyon dairesi olarak siz nasıl bir hizmet veriyorsunuz?
1: Bu vidanjör hizmeti veriyoruz burada. Foseptikte biriken atık suları emici dediğimiz, daha önce dediğim vidanjörlerle bunları çekiyoruz, ama atık su kabul noktalarına ya da arıtma tesisine bunları taşıyoruz. Amaç hemen buradaki atık suyun çevre kontrolsüz bırakmasını engellemek. Bir de kırsal genelde hani evsel atık su olduklarından dolayı burada tabii bizim için parametreler de önemli. Şeyin parametresi önemli. Foseptikte bulunan evsel atık su mu değil mi? Yani niteliği önemli, karakteri önemli.
0: Bunu nasıl tespit ediyorsunuz?
1: Parametreler laboratuvarlarda, analizlerde zaten hem görsel bakıyoruz hem numune alıyoruz onlardan.
0: Yani foseptiğin bulunduğu yere emici vidanjörle gittiğinizde bir numune alıyorsunuz.
1: Aslında şeye bakıyoruz. Şimdi kırsal olan bölgelerde endüstri sanayidimiz yapılaşma olmadığından dolayı, fabrikalar olmadığından dolayı daha çok hani o yapıya bakıyoruz. Orası gelen, o foseptiğe gelen evsel midir değil midir? Onun tespitini yapıyoruz. Bunun tespiti zaten yerinde bildiğimizden dolayı o evsel atık suyu vidanjörlerle çekip bacalara, uygun bacalara, tabii iletim hattına yakın olan bacalarda arıtma tesisine gönderiyoruz. Yani bu şekilde yapıyoruz.
0: Bir de bu atık suyun boş arazilere veya yol kenarına bırakılması meselesi, yani çok sık olmasa da nadiren karşılaşabildiğimiz bir durum. Bizi dinleyen dinleyicilerimiz böylesi bir tabloyla, fotoğrafla karşılaştığında ne yapmalı?
1: Mümkünse hani oradaysa, eğer aracın plakasını alabiliyorsa, konumunu ve zamanını bize not edip diskeye bildirirse, bunun için gerekli işlemler yapılacaktır. Büyükşehir Belediyesi'ne de Çevre Koruma Daire Başkanlığı'na da bildirirse, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde, çünkü 2872 Çevre Kanunu'nda da 20. maddesinde bunların idari yaptırımları vardı. Çünkü risk oluşturuyor orada, çevre kirliliği oluşturuyor. Hani yönetmelikte tabii bu caydırıcı şeyler mevcut yani.
0: yani orada tabii, bildirebilir. Sonuçta bir halk ve çevre sağlığı.
1: Tabii tabii, çevre sağlığı açısından risk oluşturur yani.
0: Yani bunu gören yurttaşlarımız da DİSKİ'ye bu bildirimde bulunabilir.
1: Çünkü orada yani o kırsal bölgelerde yeraltı suları olabilir, kaynaklar olabilir, kirletebilir yani, bu açıdan önemli bir şey.
0: Bir de kentimizde işletmeler var. Demin bahsettiniz. Hı-hı. Evsel mi? Evsel attık mı?
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Diye bakıyoruz dediniz. Evet. Bizim burada bu lokanta, oto yıkama, yemek üretimi yapan işletmelerin atık suları aynı şekilde mi değerlendiriliyor? Yani bu işletmelerin kanalizasyon sistemine verdiği atık sular nasıl denetleniyor? Bu süreç nasıl işliyor?
1: Aslında ilk sorunuza gelelim. İşletmeler atık suları aynı şekilde değerlendirmiyor. Bunların bir denetimi vardır. Bize köp ekibi, kirlilik önleme dediğimiz denetimi vardır. Şimdi bunlar işletmelerde atık suyun karakteri değiştiğinden dolayı, örneğin yağ içeren bir işletmeden bahsedelim. Bunlar için uygun bir yağ tutucu gibi önlemler gerekebilir. Şimdi işletmelerin bağlantı ve dejarjları mevzuata ve teknik kriterlere göre değerlendirmesi lazım. Yani şimdi bizim kanalizasyon altyapımız evsel atık su kriterine uygun olduğundan dolayı işletmelerde bazen ara ara yağlar ve yağların dışında hayvansal ve bitkisel yağlardan bahsediyorum. İşletmelere bağlı renkler, pigmentlerden bahsediyorum. Bazı işletmelerin girebilir. Tabii biz bunlara bakarak, numuneler alarak, parametrelere bakarak oradan alıcı ortamdan dediğimiz numuneleri alıp analiz ettikten sonra tespit ediyoruz. Tabii bunlar da şeye bağlı, biliyorsunuz. Belediye bunlara iş yeri açma, çalışma ruhsatı verebilmesi için kanal şeyi istiyor.
0: Görüşü
1: istiyor tabii ki de.
0: Köp ekiplerinden bahsettiniz. Bu ekipleriniz nasıl bir çalışma yöntemi?
1: Çalışma bu şekil, bacaları, çıkış sularının olduğu yerlerde evsel mi değil midir ona bakar. Denetimini yapar. Orada numunelerini alır, analizlerini yaptırır. Gerekirse orada evsel atık suya karakterine yakın olmayan bir karakterse buna ön arıtma ya da paket arıtma ya da çöktürme havuzları gibi şeyler sunar ya da yağ tutucu, bunları sunar. Bunların yapılması zorunludur yani.
0: Özellikle sitelerde, apartmanlarda orta kanalizasyon hatlarının temizliği ve bakımı konusunda yurttaşlara ilişkin bir çağrınız ya da işte mesajınız var mı? Nelere örneğin dikkat etmeleri gerekiyor?
1: Şimdi hani görev tanımı olarak ben size söyleyeyim. Şimdi bina içi tesisatıyla DİSKİ'nin sorumluluğundaki şebekenin ayrımı önemli. Yani site içinden bahsediyoruz. Şimdi site ve apartman yönetimi

0: bağlantılarının birbirine karışması gereken noktalarda, parsellerde özellikle söylüyorum, taşkın riski oluşturuyor. Kullandıkları atıklardan, yabancı maddelerden, evlerin içerisinde giderlere atılan şeylerden bahsediyorum. Neden taşkın riski oluşturuyor? Çünkü bodrumlarda, bina çevresinde, yollarda bazen taşmalar ve çevre kirliliği oluşturuyor. Yani bizim kendi bacalarımızda taşmalar yaşanıyor. Bu taşmaların sebeplerinden biri de az önce bahsettiğim ayrık sistemlerin olmaması. Site içindeki parsellerde yağmur suyu hatlarının da kanal hatlarına bağlanması. Tabii bahsettiğimiz gibi debi yüksek olunca aşırı yağışlarda bu kanal hattında taşmalar, bacalar şiştiği anda geri basabilir. Bodrumlara bu yüzden sular girebilir.
1: Yani siz şunu diyorsunuz, biz mevcut hatlarımızla, kanalizasyon ve yağmur hatlarımızla bu attık suyu, yağmur suyunu biz desarj noktasına kadar yetiştiriyoruz. Bir problem yok. Hı. Ama bu işin de bir de apartman ve sitenin site kısmı var.
0: Evet.
1: Buradaki kanalizasyon şebekenize bağlanan binanın kendi tesisatına ilişkin de dikkat çekici uyarılarda bulundunuz. Bence de önemliydi. Çünkü hem bir afiş olarak binaların girişlerinde bırakılabilir ya da işte toplantılarda bu belirtilebilir. Sonuçta bu sistemin, yani bir sistemin iyi işlemesi lazım. Evet, dışarıdaki hattı siz yapıyorsunuz ama binanın da kendi sağlığını düşünmesi için sizinle birlikte bu noktada ortaklaşabilir diyorsunuz. Şunu söyleyeyim, evlerde lavaboya veya tuvalete atılan hangi maddeler kanalizasyona zarar veriyor?
0: Ya, özellikle suda çözünmeyen ıslak mendil, bebek bezleri, hijyen ürünleri, kağıt havlu, plastik, yemek artıkları veya kanalizasyonu kesinlikle atılmamalı. Özellikle ıslak mendil yağ ciddi tıkanıklığa neden oluyor. Bazı bölgelerde de şikayetler bize gelmeye başladı. Özellikle neden kaynaklı olduğunu da ben size söyleyeyim. Bitkisel ve hayvansal atık yağlar boruların iç çeperlerinde, yani kendi bağlantı noktalarında da katılaşır ve bir yağ kütlesi oluşturuyor orada, yağ atıkları. Bunlar bir o bölgede güçlü bir koku yayarak oradaki kemirgenleri de o bölgeye çekiyor. Tabii hızla orada üreme ve popülasyonda da kemirgenlerde bir artış oluyor. Bunlar tabii bizim değil de onların kendi parsel bacalarında artık çıkış yapma çalışıyor. Hani burada söylemem gerekiyor, kesinlikle atık yağlarını lavaboya atmasınlar, bir pet şişeye bırakıp ilgili belediyelere, ilçe belediyelere atık toplama yağlarımız var. Oraya bırakırlarsa ya da site yönetimiyle konuşup bir noktada bırakırlarsa belediyemiz tarafından alınacaktır yani.
1: Yani burada tabii şunu söylüyorsunuz, biz mevcut olan sistemin yönetimini, işletmesini yapıyoruz. Ama burada önemli noktaya değindiniz. Halkın da bu sisteme dahil olması gerekiyor. Yani en azından farkında olmadan günlük yaptığı günlük alışkanlıklardan kendini uzaklaştırması gerekiyor ve böylece hem kentimizin çevre ve halk sağlığını da birlikte korumuş oluruz.
0: Yani söyleyeyim, yani kanalizasyon sistemimiz bizim aslında geri dönüşüm yerimiz değil aslında. Yani.
1: Evet. Şunu size sorayım. Yağmur suyu ızgaralarının temizliğiyle disk ile yurttaşın ortak hareket etmesi açısından kısa bir değerlendirme alabilir miyim sizden?
0: Tabii ki de, yani vatandaşlarımızın kanalizasyona atılmaması gereken maddelerini hani atmamalarından rica ediyoruz. Yağmur suyu ızgaralarını temiz tutalım ve izmaritlerimizi, yani o çöp poşetlerimizi falan ızgara çevrelerine de şeylerine atmayalım. Çünkü zamanla orada birikiyorlar. Yani ufak bir problem büyük problemlere, daha büyük sel taşkınlıklarına sebep olabilir. Evlere, özellikle binalarda yaşayan insanlara. O yüzden birlikte hareket edersek, birlikte bu altyapıyı işletiriz ve doğru kullanım ise bu altyapının ömrünü uzatacaktır.
1: Evet, son programımızın sonuna doğru geliyoruz. Son olarak Diyarbakır'ın geleceği açısından kanalizasyon dairesi başkanlığı olarak sizin öncelikli hedefiniz nedir şu an? Neyi hedefliyorsunuz?
0: Şimdi

0: Diyarbakır'ımız öncelikle hedefimizi söyleyeyim. Diyarbakır büyüyor. Yani büyümesiyle birlikte güvenli ve sürdürülebilir bir geleceğe hazır bir kanal altyapısı oluşturmamız gerekiyor. Tabii yani mevcut altyapımız bizim için gerçekten yeterli ama bununla birlikte ben az önce vatandaşlara da iş düşüyor. Mevcut altyapımızı da korumamız lazım. Birlikte korumamız lazım. Yani bunun için mevcut şebekenin bakım onarım işletmesini...
1: Doğru kullanım
0: evet. Şimdi yeni yerleşim alanlarında da altyapının yapılaşmanın gerisinde kalmaması için diyorum. Orada da planlama aşamasından itibaren biz çalışıyoruz. Çalışmada devam ediyoruz. Yatırım İnşaat Daire Başkanı da bununla ilgili büyük bir çalışma yapıyor. Kent genelinde. Biz tabii ki de bu az önce de bahsettim kanal görüntülemedir, arıza takibidir. Bu tür teknolojilerden de fazla yaralanarak kaynağımızı doğru noktada kullanmak istiyoruz. Yani iş gücünü, iş şeyini azaltıp doğru sonuca varmak istiyoruz. Aslında burada enerji tasarrufunu da şey yapıyoruz. Hem kamu yararı. Özetle yani hedefimiz arıza olduktan sonra müdahale edilen değil yani. Biz arıza mümkün olduğunca önceden gören ve önleyen bir kanalizasyon işletme anlayışıyla güçlendirmek istiyoruz.
1: Son bir mesajınız var mı ya da eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Tabii ki de. Diyarbakır çok hızlı büyüyen bir kent. Ben başta dedim. Bu büyümeyle birlikte altyapımızı da sürekli geliştirmesi gerekiyor. Şimdi disk olarak ekiplerimiz gece gündüz sahada. Ancak kanalizasyon altyapının sağlıklı çalışması sadece kurumumuzun çalışmasıyla mümkün değil. O yüzden ben vatandaşlarımdan bu konuda desteklerini istiyorum. Hani kanalizasyon çöp kutusu sistemi olarak değil de böyle bir geri dönüşüm kutusu görmemeleri, ıslah mendil, bez, plastik, yağ benzeri maddeleri kanalizasyona atmaması, yağmur suyu ızgaralarını temiz tutmamız ve gördükleri arızaları zamanında bize bildirirlerse daha erken müdahale etmiş olacağız. Çünkü kanalizasyon altyapısı gerçekten görünmeyen ama hayatımızın her anında ihtiyaç duyduğumuz bir sistem. Temiz bir çevre, sağlıklı bir kent ve yaşanır bir Diyarbakır için DİSKİ olarak çalışmaya biz devam edeceğiz. Herkes için sağlıklı ve dengeli yaşam hakkına sahip olduğunu düşünüyoruz. Bize bu fırsatı da verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm Diyarbakır halkına sağlıklı ve güzel günler diliyorum.
1: Biz de teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Değerli dinleyenler, bugün kanalizasyon hizmetinin aslında kent yaşamının ne kadar önemli bir parçası olduğunu konuştuk. Kanalizasyon altyapısı ortak kullandığımız bir sistem. DİSKİ'nin yaptığı çalışma kadar bizim bu sistemi nasıl kullandığımız da elbette ki önemli. Lavaboya ne attığımızdan, yağmur suyu ızgarasına nasıl davrandığımıza kadar günlük hayatımızdaki küçük bir davranış bile bu sistemi etkileyebiliyor. O yüzden bugün konuştuğumuz konu aslında hepimizi ilgilendiriyor. Altyapıya sahip çıkmak, yaşadığımız kente sahip çıkmak demek. Bugün bizimle olan konuğuma tekrardan teşekkür ediyorum. Gelecek hafta Suyun İzinde programının yeni bölümüyle buluşmak üzere hoşça kalın diyoruz.
2: Suyun İzinde programı sona erdi. Bu bir yeniden iletim.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. İHAD Diyarbakır Şubesi 2026'nın ilk 6 ayında bölgede yaşanan hak ihlallerine ilişkin raporunu açıkladı. Basın toplantısında konuşan İHAD Diyarbakır Şubesi Eş Başkanı Ercan Yılmaz, yaşam hakkı, ifade özgürlüğü, cezaevleri, kadın ve çocuk hakları başta olmak üzere birçok alanda ihlallerin sürdüğünü söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yargıda köklü bir dönüşüm başlatıldığını açıkladı. Dönüşümün ilk ayağı 12. yargı paketiyle yargılama sürelerinin kısaltılması olurken, ikinci ayağını hakim ve savcı atamalarında hizmet puanı esasına geçilmesi oluşturuyor. Yeni atama sistemiyle Doğu-Batı ayrımı kalkacak ve sistem 2027 yılı ana kararnamesiyle uygulanmaya başlayacak. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin açılan davada tanıklar duruşmaya katılmazken, mahkeme bir sonraki duruşmayı 21 Ekim'e erteledi. Mehmet Şimşek, kamu çalışanı ve emeklilerin maaşlarına en az enflasyon kadar zam verdik, vermeye devam edeceğiz dedi. Ajans Havelat'ın Instagram hesabına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engeli getirildi. Kürt gazeteci ve yazar Musa Anter katledilişinin 34. yılında Dicle Fırat Gazeteciler Derneği tarafından katledildiği Seyran Tepe'de ve mezarı başında anılacak. Uluslararası Af Örgütü çarşamba günü yaptığı açıklamada İran makamlarının 2022 yılında Jina Emini'nin ölümünün ardından başlayan ve yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan protestolarda insanlığa karşı suç işlediğini bildirdi. Örgüt ayrıca bu yılın başındaki protestoların bastırılmasında da aynı yönetimin kullanıldığını, ancak uygulamaların çok daha geniş ölçekte gerçekleştiğini belirtti. Van Erciş İlçe Eğitim Müdürlüğü önünde ana dilinde eğitim talebiyle açıklama yapan Arsisa, kalıcı bir barış halkların birbirlerinin dilini ve kimliğini tanımasından geçer dedi. Şırnak Beytüşşebap ilçesine bağlı Mehri Köyü'nde 2020'de kaybolan Hürmüz ve Şimoni Diril çiftinden Şimoni Diril'in cenazesi günler sonra bulundu. Hürmüz Diril'den ise hala haber alınamazken açılan davada tutuklu Apro Diril'e 25 yıl hapis cezası verildi. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik gerçekleşen soruşturma kapsamında 29 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi İstanbul Temsilcisi Gökhan Turan, kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın stratejik noktalarına yönelik yeni bir saldırı dalgası gerçekleştirdiklerini duyurdu. Örgüt, Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu kentinde bulunan Aramco petrol tesisleriyle Hamis Mushayt bölgesindeki askeri hava üssünü balistik füze ve insansız hava araçlarıyla vurduklarını iddia etti. Yunanistan ile Türkiye arasında Ege ile Akdeniz denizindeki adalar nedeniyle devam eden gerilim büyüyor. Türkiye, bölgenin yakınında bulunan Söke'ye Tugay kaydırdı. İran devrim muhafızları Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde hareket eden herhangi bir deniz aracına müdahale edebilecek durumda olduklarını söyledi. Hindistan ve Pakistan'a ait savaş gemilerinin 15 Eylül'de Kuzey Arap Denizi'nde uluslararası sularda çarpıştığı ortaya çıktı. Pakistan gemisinin yüksek hızla yaklaşması sonucu kazanın meydana geldiği belirtildi. Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Haşim Taci, savaş suçları kapsamında yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, gelecek hafta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmayacak. Hükümet çevreleri, Berlin'deki varlığı gerekli olduğu için sebebini sundu. Gazze'nin kent merkezinde İsrail ordusunun daha önce hedef aldığı ancak yerinden edilmiş ailelerin sığındığı bir binanın çökmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kurtarma çalışmaları devam ediyor. İsrail'in Gazze'de bir kampta su doldurmaya gidenlere dönük gerçekleştirdiği saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Sudan'da altın madeninde meydana gelen göçükte 60 kişi hayatını kaybederken enkaz altında kalanlar için arama çalışmaları devam ediyor. Avrupa ülkeleri ve Rusya arasındaki gerilime değinen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Avrupa'ya saldırma niyetinde olmadığımızı defalarca dile getirdik. Avrupa saldırırsa bu artık bambaşka bir savaş olacak ve çok kısa sürecek," dedi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strasbourg'da toplanan AB Genel Kurulu'nda konuştu. Konuşmasında AB'nin güncel sorunlarını kapsayan başlıklara değinen von der Leyen, Batı Şeria'daki saldırılara karşı İsrail'e yaptırım uygulanmaması eleştirilerini ise üye ülkelerin bu kararları almak için çoğunluğu sağlayamadığı yanıtını verdi. Kürdistan Yurtseverler Birliği ile Kürdistan Demokrat Partisi arasında seçimlerin ardından kurulacak yeni hükümet için görüşmeler yoğunlaştı. Henüz net bir sonucun çıkmadığı görüşmelere ilişkin Kürdistan Demokrat Partisi sözcüsü, "Önümüzdeki günlerde hükümetin kurulması konusunda güzel haberler duyacağız," dedi. Grönland ve Antarktika'da 47 yılda 12,5 trilyon ton buz kütlesi eridi. Bilim insanları küresel ısınmaya karşı uyarılarda bulundu. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

Boşarane ma erciaye, hedi hedi peyami ulaştı şişma ye ne mare venge şima ike. Marayna bir yarın vire şima, şima ben numara ema ev vatsa bira 0-5-7 hiri sürdü, 4-7-8-9, 7-3-4-2 çaranra ulaştış vengu peyaman o hoşma işke ne madır para bir kere. Ma devam bir kere bername yokum. Boşarane ma erciaye, şima zaneko Mahsa Amini. Jina Amini, Jenia Amini, Jenia Kurde İrani. De İrese Eylül'e 2020'de Tayran'da Semede Kaydayane Kincidayi Şehra Nepava Kanune Hicabi Mecburira. Hete polise ahlakira ameye tepiştiş. Şiyese Eylül'e 2020'de de merde. Mavane Jeni Civina Desmede Civine. Jenny Juin Azadi Mavane Beli Gohtaren Heja Hunzanen ki Mahsa Amini Jina Amini Jina Kurda İrane Bistu de Salibu de Sezde İlone de Hazar Bistu de Dande Le Tehrane Behinceta Kul Le Gori Kaydeyin Le Khabune Yasaya Hicabe Mecburi Be Tevnegeriya Ye Je Aliye Polisen Ehlake Ve Hat Bin Çavkırın De Şazde İlone de Hazar Bistu de Dande Jiyan Nahoş Desta Em de bejin jin jiyane, desnedin jiyane, jin jiyan azadi, anhaji em jibo jinan, jibo jiyane, jibo azadiye, jirojda, em sitrana em jinin, diyari hemu jinan dikin, kerem bikin, em behevdura gohtar bikin.

Goştaran ema erciye marayna şuma dre. Hediye di peyame şuma ye ne mare. Uma biyarın vire şuma. Şuma numara ema ye vatsa bira 0-5-7 hiri stüde çar. Seyu heştayu nev. Hevçayu çar visi çarra. Vaştış peyam mu veng şuma işkene mare bire şave. Uma frekansa ne hu biyarın vire şuma. Amedra frekansa man nevayu 5. Semsur nevayu hire u nokta 5. Reha heştayu hev nokta 8. Merdin nevayu 5, Muşike nevayu 6.5. Ene frekansa ikera şuma eşkene ma goştari bir kere. Ne tene be ene frekansan? Şuma eşkene çar parçe velati cihan ray kema goştari bir kere. Va vire şuma de bu.

peyamema estor haramare nuşto. Merhaba şimare, bername şima veş derbas babam, aspasyanı hokene, namemin zilan, matur spaskene zilan. Nuşto hivron rakhan hanime vazena, mayke deyire, deyire kelame hivroni khan, hanime diyari zilane şare rehayu goştaranı hoyer ciyayarekene, kerem bir kere mapya goştari bir kere.

Bele gohtaren heja. Bele gohtare ma erji arayna maşmadre. Yo peyame ma esto nuşto demweş bo es xıdır dersim raşma gohtari kena. Ez teşekkür hoş mare kena. Şma yo bername anun kene ez deyir zelemele muzuro şare dersim rire vazena. Maspasyane hu kene tore ambaz xıdır. Mayke Kaybetso şare dersimi u goştaran hu erciyan re mazelemelera munzuru diyari kene. Kerem bir kere mapya goştarı bir kere.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgahkom'da 11 Eylül ile 17 Eylül tarihleri arasında büyük indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369.95. Zeki Baldo Pirinç 5 kilogram 399.95. Demko Domates Salçası 4300 gram 299.95. Pınar Süt 1 litre tam yağlı 59.95. Tezgahkom, grubumuz sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Goşlar anne mayer ciaye, peyame şma yene mare, hedi hedi. Yo peyame ma estonuşto slam şmare, Veng Radyo es Hamburg'ra İlyas Bername Şima Veşbü Aram Tigran'ra Penaber Vazena Spaskena Semede Nüveştişi Türkere Derbası Bu Maspasyan Oku Keke İlyas Rekene Umaslaman Oku Etiyara Reşavene Hamburg Umayke Deyire Aram Tigran Madiyari Keke İlyas Yugoştaran Oku Erciyaya Rekene Ezike Spasyan Oku Torekena Kerem Bir Kere Mapya Goştari Bir Kere

Zaf ve şu maspasya ne hokene demiş mi vane program mes şu mazaf ve şu mazedzera keyif veş beni o ma vane hertim ma anu program ek bername ek veş ma derbas bekere ma ke semede şu ma o semede ek mare peyam reşavuto ma ere Mikhail Asran'a kamire diyari kene kerem bekere ma piya goştari bekere.

Gostaria de dizer peyambe şuma yene ma deyire kuşuma vazene ma yine hevale mai teknik yine kene hedre. USB-ari vire şuma şuma numarayı mai WhatsApp ire 0500-489-7904-204. Vaştış ben gu peyaman okuşma işkene madır pare bikere. U frekansı ma amedra nevayu 5 semsur nevayu hüreu nokta 5 reha heştayu hep nokta 8 merdin nevayu 5 muşikera nevayu 6 nokta 5 ne tene be ene frekansa reyna mavacın şuma çar parça velati şuma cihan ra eşkene android telefona ne okura aplikasyonu veng radyo irone u evcara şuma bernamane veng radyo tamamına şuma eşkene goştari bikere ve vire şuma de bu huvira mekere beli goştaren heja emdisa binin birave Hunji hejmara WhatsApp 0532-4789-7924 ra briya WhatsApp hun dahwas peyam u deng dikarunj mera bişeynin jibir ve nekin liser ve şana veng radyoye bin.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. İHAD Diyarbakır Şubesi 2026'nın ilk 6 ayında bölgede yaşanan hak ihlallerine ilişkin raporunu açıkladı. Basın toplantısında konuşan İHAD Diyarbakır Şubesi Eş Başkanı Ercan Yılmaz, yaşam hakkı, ifade özgürlüğü, cezaevleri, kadın ve çocuk hakları başta olmak üzere birçok alanda ihlallerin sürdüğünü söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yargıda köklü bir dönüşüm başlatıldığını açıkladı. Dönüşümün ilk ayağı 12. yargı paketiyle yargılama sürelerinin kısaltılması olurken, ikinci ayağını hakim ve savcı atamalarında hizmet puanı esasına geçilmesi oluşturuyor. Yeni atama sistemiyle Doğu-Batı ayrımı kalkacak ve sistem 2027 yılı ana kararnamesiyle uygulanmaya başlayacak. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin açılan davada tanıklar duruşmaya katılmazken, mahkeme bir sonraki duruşmayı 21 Ekim'e erteledi. Mehmet Şimşek, kamu çalışanı ve emeklilerin maaşlarına en az enflasyon kadar zam verdik, vermeye devam edeceğiz dedi. Ajans Avelat'ın Instagram hesabına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engeli getirildi. Kürt gazeteci ve yazar Musa Anter katledilişinin 34. yılında Dicle Fırat Gazeteciler Derneği tarafından katledildiği Seyran Tepe'de ve mezarı başında anılacak. Uluslararası Af Örgütü çarşamba günü yaptığı açıklamada İran makamlarının 2022 yılında Jina Emini'nin ölümünün ardından başlayan ve yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan protestolarda insanlığa karşı suç işlediğini bildirdi. Örgüt ayrıca bu yılın başındaki protestoların bastırılmasında da aynı yönetimin kullanıldığını, ancak uygulamaların çok daha geniş ölçekte gerçekleştiğini belirtti. Van Erciş İlçe Eğitim Müdürlüğü önünde ana dilinde eğitim talebiyle açıklama yapan Arsisa, kalıcı bir barış halkların birbirlerinin dilini ve kimliğini tanımasından geçer dedi. Şırnak Beytüşşebap ilçesine bağlı Mehri Köyü'nde 2020'de kaybolan Hürmüz ve Şimoni Diril çiftinden Şimoni Diril'in cenazesi günler sonra bulundu. Hürmüz Diril'den ise hala haber alınamazken açılan davada tutuklu Abdo Diril'e 25 yıl hapis cezası verildi. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik gerçekleşen soruşturma kapsamında 29 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi İstanbul temsilcisi Gökhan Turan, kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın stratejik noktalarına yönelik yeni bir saldırı dalgası gerçekleştirdiklerini duyurdu. Örgüt, Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu kentinde bulunan Aramco petrol tesisleriyle Hamis Mushayb bölgesindeki askeri hava üssünü balistik füze ve insansız hava araçlarıyla vurduklarını iddia etti. Yunanistan ile Türkiye arasında Ege ile Akdeniz denizindeki adalar nedeniyle devam eden gerilim büyüyor. Türkiye, bölgenin yakınında bulunan Söke'ye Tugay kaydırdı. İran devrim muhafızları Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde hareket eden herhangi bir deniz aracına müdahale edebilecek durumda olduklarını söyledi. Hindistan ve Pakistan'a ait savaş gemilerinin 15 Eylül'de Kuzey Arap Denizi'nde uluslararası sularda çarpıştığı ortaya çıktı. Pakistan gemisinin yüksek hızla yaklaşması sonucu kazanın meydana geldiği belirtildi. Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Haşim Taci, savaş suçları kapsamında yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, gelecek hafta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmayacak. Hükümet çevreleri, Berlin'deki varlığı gerekli olduğu için sebebini sundu. Gazze'nin kent merkezinde İsrail ordusunun daha önce hedef aldığı ancak yerinden edilmiş ailelerin sığındığı bir binanın çökmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kurtarma çalışmaları devam ediyor. İsrail'in Gazze'de bir kampta su doldurmaya gidenlere dönük gerçekleştirdiği saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Sudan'da altın madeninde meydana gelen göçükte 60 kişi hayatını kaybederken enkaz altında kalanlar için arama çalışmaları devam ediyor. Avrupa ülkeleri ve Rusya arasındaki gerilime değinen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Avrupa'ya saldırma niyetinde olmadığımızı defalarca dile getirdik. Avrupa saldırırsa bu artık bambaşka bir savaş olacak ve çok kısa sürecek," dedi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strasbourg'da toplanan AB Genel Kurulu'nda konuştu. Konuşmasında AB'nin güncel sorunlarını kapsayan başlıklara değinen von der Leyen, Batı Şeria'daki saldırılara karşı İsrail'e yaptırım uygulanmaması eleştirilerini ise üye ülkelerin bu kararları almak için çoğunluğu sağlayamadığı yanıtını verdi. Kürdistan Yurtseverler Birliği ile Kürdistan Demokrat Partisi arasında seçimlerin ardından kurulacak yeni hükümet için görüşmeler yoğunlaştı. Henüz net bir sonucun çıkmadığı görüşmelere ilişkin Kürdistan Demokrat Partisi sözcüsü, "Önümüzdeki günlerde hükümetin kurulması konusunda güzel haberler duyacağız," dedi. Grönland ve Antarktika'da 47 yılda 12,5 trilyon ton buz kütlesi eridi. Bilim insanları küresel ısınmaya karşı uyarılarda bulundu. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
6: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres: Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim: 0530 735 3921.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Poşter anıma her yere yine maşmadırı. Trafik eni saate de zede ben o heni ver bıke uş yayış o. O mavane baldari be kemere koyu asayişe gire bide. Bale kume de telefonan. O radyo kura ven radyo a kere. O ma goştari bir kere. Deyran goştari bir kere. Marayna vanişmare baldari be. Zedere baldari.

Boşlarane Merciye Maray Naşma Dire. Mabiyarın virişma numarayı vatsa biraz 0 panseyi virüsüdü. Çarsayı heşta günev. Hevta uçar vist uçara. Şima vaştış vengu peyaman uka eşkene madır. Pare bir kere. O mavaneşma çar parça ve latira cihanra. Seri Android telefonan okura aplikasyonu Veng Radyo Play Store, App Store'a rone uşma bernamane Veng Radyo tamamına evcara eşkene goştari bir kere ve virişma de bu. Yo peyam mi maesto, ma banın peyam de maravat uçu. Slav Veng Radyo, Slav Delale, emdire dediçin rihaye. Dengu dilete sahbe, bernamete pırkhoşe, navemin şermine, es titranek zazaki duhazım spas. Ez jî spasî xweş ji bo şermîn dikim û bi rastiyê zêdera zêdetir kêfxweş dibim ku dema ku hûn dibêjin bername te pir xweş e û em jî dibêjin riya te vekirîbe hûn derin rihayê riya we vekirîbe û em ji te ji boy te strana zazakî te xwestiye em jî ji Mikail Aslan Cemîlê diyar dikin. Ji boy te û ji boy gohdarvanan em diyarî dikin kerem bikin em bi hevdûra gohdar bikin.

0: 11 ile 17 Eylül tarihleri arasında büyük indirimler sizi bekliyor. Karpuz kilogram 4.95, dana kıyma kilogram 699.95, yumoş ekstra 1440 mililitre 159.95, bingomatik 10 kilogram 399.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
2: Tezgel marketlerde 11-17 Eylül tarihleri arasında kumili veya sırma ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Pınar süt 1 litre %2,5 yağlı 59 lira 90 kuruş. Ariel matik 7 kilogram dağ esintisi ve renkliler 299 lira 90 kuruş. Tezgel market sizin için.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Mahsa Emini ya da bilinen diğer ismiyle Jina Emini, 22 yaşındaki İranlı bir Kürt kadını. 16 Eylül 2022 tarihinde İran'ın Tahran şehrinde gözaltında bulunduğu sırada şüpheli bir şekilde öldürüldü. Emini'nin polis şiddeti sebebiyle öldürüldüğü iddia edildi. Emini, İran İslam Cumhuriyeti Kolluk Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı olan ve kamuda örtünme kurallarının uygulanmamasını denetleyen ahlak polisi tarafından örtüsünün hükümet standartlarına uygun olmadığı gerekçesiyle tutuklandı. Karakolda yapılan açıklamada kadının karakolda aniden kalp yetmezliği geçirdiği, yere düştüğü ve 2 gün komada kaldıktan sonra öldüğü söylendi. Olayın görgü tanıkları ise kadının dövüldüğünü ve başının bir polis arabasının yan tarafına çarptığını, buna ek olarak sızdırılan tıbbi tetkikler sonucunda beyin kanaması ve inme teşhisi konulduğunu söyledi. Dünyanın dört bir yanından pek çok kişi İran İslam Cumhuriyeti'nde kadına yönelik şiddetin sembolü haline gelen Emini'nin ölümüne tepki gösterdi. Emini'nin ölümünden bu yana İran'da kadınlar ve çocuklar daha büyük baskılarla karşı karşıya. Zorunlu başörtüsü yasaları daha sert uygulanıyor, infazlar artıyor, hak ihlallerinde cezasızlık devam ediyor. Ancak tüm bu baskılara rağmen kadınlar sokakları terk etmiyor ve Jinjiyan Azadi sloganı hala yükselmeye devam ediyor. Coğrafyalar, diller, kültürler farklı olsa da baskının ve şiddetin hedefi hep kadınlar. Ama aynı zamanda direnişin, umudun ve özgürlüğün kaynağı da yine kadınlar. Onlar sokakta, evde, okulda, hapishanelerde, mahkemelerde ve mikrofon başında her gün aynı kelimeleri haykırıyor. Buradayız, varız, susmuyoruz. Bugün Jina Mahsa Emini'nin ölümünün yıl dönümünde sadece onun yasını tutmuyoruz. Onunla başlayan bu mücadelenin bir parçası olmayı, sesini çoğaltmayı, kadınların özgürlük çığlığını büyütmeyi bir görev biliyoruz. İran'da zorunlu başörtüsüne direnen, savaşın ortasında hayatta kalmaya çalışan, dünyada her gün yaşam mücadelesi veren kadınların sesine ses katmak hepimizin tarihsel sorumluluğudur. Kadınlar özgürleşmeden toplumlar özgürleşemez. Şiddet sona ermeden barış sağlanamaz. Bir saç telinden korkanlara karşı Jina hala yaşıyor.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Tezgel marketlerde 11-17 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit veya şen piliç tavuk kilogramı 109 lira 90 kuruş, yerli karacadağ peynir kilogramı 349 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 4 lira 90 kuruş, domates kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesi

0: Kendisine destek oluyor, hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
5: Radyo Wave.

0: Reklamlar. AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Tezgahkom'da 11 Eylül ile 17 Eylül tarihleri arasında büyük indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369.95. Zeki Baldo Pirinç 5 kilogram 399.95. Demko Domates Salçası 4300 gram 299.95. Pınar Süt 1 litre tam yağlı 59.95. Tezgahkom, grubumuz sizin için.
3: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: Radyo Wing.
9: Geçim aşını şevlon. دگرام سکی به هاتم همیل بر مقصی دگرم دوتاکم خیلی دیگرم دیگرم پاواکم

0: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Aşkın Büyüsü 2. Owens ailesinin nesillerdir peşini bırakmayan aşk laneti, Owens kız kardeşleri bir kez daha tehdit etmektedir. Bu uğursuz yükün artık Sally'nin kızlarına da sirayet etmesiyle birlikte Sally Owens ve kız kardeşi Jillian Owens kendilerini bu karanlık güçle yeniden yüzleşmek zorunda bulurlar. Laneti sonsuza dek bozmaya kararlı olan kız kardeşler ailelerinin kaderini değiştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. Ancak hedeflerine yaklaştıkça bu ölümcül bağın Owens ailesinin geçmişinde nedenli köklü bir yere sahip olduğu daha da belirginleşir. Gelecek nesli korumak adına Sally ve Jillian'ın ailelerinin sırlarıyla yeniden yüzleşmeleri ve laneti kesin olarak ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmaları gerekmektedir.
2: Is this real? Is he gonna die?
3: It's true. This will lead her into the dark path. If you want to find her, you have to work together.
1: Fantastik ve romantik türündeki filmin yönetmenini Susanna Bier yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Nicole Kidman, Sandra Bullock ve Cassie Bradley var. İyi seyirler.
4: There is no deeper tie, no stronger bond.
5: I want you to know if anything happens to me, Julia, it's you. You are my person.
6: Cinevizyon. Radyo Wayne. Radio Wayne.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Tezgel marketlerde 11-17 Eylül tarihleri arasında komili veya sırma ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Pınar süt 1 litre %2,5 yağlı 59 lira 90 kuruş. Ariel matik 7 kilogram dağ esintisi ve renkliler 299 lira 90 kuruş. Tezgel market sizin için.
6: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Reklamları dinlediniz.

Beşikler vermişim Nuh'a. Salıncaklar, hamaklar. Havva anan dünkü çocuk sayılır. Anadolu'yum ben. Tanıyor musun? Utanırım. Utanırım fıkaralıktan. Ele güne karşı çıplak. Üşür fidelerim. Harmanım kesat. Kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin, atom güllerinin katmer açtığı, şairlerin, bilginlerin dünyalarında kalmışım bir başıma, bir başıma ve uzak.

bir mısra daha söylesek sanki her şey düzelecek. İki adım daha atmıyoruz, bizi tutuyorlar. Böylece bizi bir kere daha tutup kurşuna diziyorlar. Zaten bizi her gün sabahtan akşama kadar kurşuna diziyorlar bütün kara parçalarında.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 39 21.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.
2: No, Wenge Schmoe.

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.

de kaçağım, kuralsızım. Duyuyor musun en yalnızım, çok yalnızım.